0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小克人，这是吗？哎，羊肉吃鸡不都给到了吗？看到没？家子子羊吃多？
4: 羊
1: 吃。看到包里子白兰白瓜汤多？啊。啥白兰白瓜子？哦，是白兰白羊肉回来的干，白兰白瓜干是呢。
5: Şöyle be.
4: Birka oturup aç göğsünü kavlan kıvandım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvel derdim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şunu kevizim derdim.
1: 2 kilo teri alayken. 2
4: kilo teri alayken.
1: Bir gün çeşit dersiniz.
4: Bek desem 40 kilo teri alayken.
1: Siz 40 kilo dersiniz. 2 koydun dersiniz. 80 koyu bir yerini yaş baldak. 80 koyu kapına.
6: Ben götüremeyim.
4: O çıraylık maçıraylık dedi, sene ver tursun da ki çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmak dedim de mağ. Kürt git bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ki ağına, aldırıp öyle hep en güzel. Hem de hakkı. Aa, yedimizdik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeydim, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen. Mendim tola, gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dertini üzen sağın Bu dertini üzen sağın
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里。